0: written our name among the living beings. We are grateful, and Lord, we are honored for counting us among the living. Any freedom number? Yeah, mama, no ma ATN TV so radio so Facebook ni YouTube. Yeah, nuya manom. Yeah, nuya mama nom. Yeah, papa nom. Yeah, nina diye kenyi na nse asedan count. Aseda imi kabianka we rade. Se we kura yimu sansa diya shebo sune fufrase. Ah, senke ye konfubia. Enka ye prani diye di kwa kwa dasi. Ye kase rade asedan count. We are here to lift your name on higher. We thank you and lift up your holy name. We are not better than those that died last month. One in Yanko, she will be soon you came with Yanchen one. One one in Yan, a man ye be, will be crowned a man ye be the Nukotu, a fiasi Yanchen one. Ye mubi in ye, sir, a ye a humubrubin will hear mobile. Never, we don't take it for granted. We don't take your mercy for granted. We want to say thank you for counting us among the livings in the name of Jesus. Somebody shout hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I want us to quickly lift up our voice. We are asking God for forgiveness. And yebebompayepa, it is a new month. It is a new week as well. So we are lifting up and asking God for forgiveness. Whenever you want to be in prayer and you are living in sin, your prayer becomes noise in the ears of God. I am now on Pibo ni bi di di wadi asum. Demum se wadi won fun so chewa uti won Pibo. Yes. Wose wadi famin fun so nache me. Lord, forgive me of all my sins and answer into my prayer. Please lift up your voice and pray for forgiveness. Somebody pray. Lift up your voice and ask the Lord to forgive us of our sins. Is that ready for me? Papa, for me, mra tu njira chami. Every sin that will stop my prayer tonight. Radabas kandabas shanda ragadi baha. Lebare bada mazale kada baha shaka le bada. Lebere bere bere bozor bodo bozor makalia le bere bahasa. Zanda la la la la bazor bere bere bere bere bosoto. Shaya la la bada bari bada bada baha. In the name of
1: Jesus Christ.
0: Thank you, Holy Ghost. Eradi awodi bone che. Eradi awonye bone. Onye bone so da. Then so won awoye bone anu adru. Ye kasa anaju yi. Fa yon fun su bia ya ye che ye. Every sin that we have committed with our mind, with our heart, with our body, we pray that, Lord, you will wash us with your cleansing blood and answer into our prayer this midnight. In the name of Jesus, amen. I feel your bumper jam wording. The touch that you say, Nano Babu can be bossing. We've been to me call on what you fool fee. A brawn chichirin. Just watch a chirin answer. So you can never fight with a strong man unless you bind them, unless you tied them. Many of us, we are ready to pray tonight, but believe you me, you don't have no strength, you don't have no power. Obe so bompa na jesu sebin pray to yasa, u niya huwadin abi to me. Ibiya, adiena ube bompa yeti anane huwadin sen, u niya eradia huwadin. You need the strength of God to be able to stand, just as the book of Ephesians said, Ephesians chapter 6 and the verse number 11. For we wrestle not against flesh and blood, but against principality. So sometimes, I mean, if you know that we are not wrestling against flesh and blood, but against principalities, what you need is the strength of God. And I will hear Radia Mordain. And I busum will feel her. I bet ye be a cantam se wo, or my own warreda, or my wee ye da, obey ye bemen munyam for so capreca bribin tobutum. Wouldn't ye Radia Mordain and I would me be one no. Kasa. So this is our next prayer. Was, oh Lord, give me power, give me strength. Let your power come on me in my prayer tonight. Be an obon pejia wode. Pray for strength. Pray for strength. Father, we pray for divine strength, we pray for divine power over our land, Marosha, Leke Parosha, Rakaparosha, Parosha. Somebody pray, pray, pray. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Quick one, let me let every one of you please go ahead and help others to pray. Oh Lord, show me thy grace. We are live on Adom TV tonight, and I be a demo live for Adom TV, and I be a demo live for Praise TV, the demo live a war, a light TV, the demo live a war, home base TV. We are also live on Joy Prime TV. Yes, I demo live for Angel TV and a GH1 TV. The patrol demo live for Ago TV and a Sony TV. So your demo whole life. The patrol your demo so famous TV. Your demo live famous TV Penny TV station and a Pampa Bonoclamofa. It in patrol download this famous TV or digital. So after we be a Danyan and catch an accessory now and they are bosom and fufro. It won't mean that. So let me mumpa and I catch them. Sometimes you will need people know see a buono. You will be born mama. You will be born massa yam one wa unto me na a mumpire. A man yemen to me ye. Ah Jesus. So can you please help somebody to get up and let us pray together? Yesterday we talked about, oh God, show me your grace. Our rade home mobo. Home mobo. My sister, it drew Bribina, who drew Abrabum. Now, what can our classes say? Who say, baby, what do you need here? What do we need? What do I want to do? Nadia can't do it. And this is Yami Bejistia Noir. And what Bejifru and Sam. Whenever you get to a certain point of life and you realize that where I have gotten to, the only man that I need right now is God. And when he cried out unto him, Usu frenwa, nano Jeremiah 33 verse 3, Ekai, was a call unto me and I will answer. And when I answer, look at how he put it, he said, and I will show you great and mighty things, even the things that you have not seen. Was a woody frame, na meju suna me kawun sema kesie. Ni niema ahinta unhuye. Nacha se sofo, ye namono niema bibre hinta ya yunhuye. Fiasimo ka yun, was in a med dan ne di edia chrow. Empire body, mama, empire bony idea, sofo me same pie boy and true. Because I introduce the meaning. Empire bony idea, timetable and samto. Empire bony idea, empire, oh yes. So for your case will be a wuntimini in your life. The same TA. Manuel Trusin Kruma. Mekasisia. Jesus and the same mammy Pino Bape. Or say, Kwamenam, or Dibio de Flamma say, Kwamenamwa. Blake, Kam Black. As I tell you, Kwamenam, one you be a new Kruma and no tropa. And all in the Tome. And I didn't know Kosufia and the merchant as Mekanina. So for whom is an empire, but here. Unya kokenya mia na atia befo no to na tetu omutu yesi wesi ya chechere na wale na sometime ko deliverance service ya hwese de efe na mitimi de nsa kan bi aye say ya wada last week Thursday prophetic services here oba kama kama bi asofo so free enfante oba bi ne ba asole na sofo ono ane ma meka na lumu nsem sofo mesi bibi o wiase o ono o si susu oba no abrofo nkoa ne ba ne life. Nema me so say wahu oso wahu de wahu asantinia wawali brunida na je so fo sasem de shi me pao wahu asantinia wawali brunida ba yi asama woka no no eto amane ba ne wawali brunida ba so fo de bi koso na ehu tre sense ma me ni bruni bi kura wo nkola mi nu wahu nkola ne ka cho se bruni ne no mo wo nkola ya onyi nida that's why emuja no kwa ma muja na no asa ye den oh eti ayem pa bo pini timi tisa to we you. Ye mu bebre tem hwa so ma job ka bebre bo sin kam di yi na so obubu me eti mu bebre nka wo ye defo enso ye bubu empa bo ne betima mu hu no obi ne na mo no ma dwene nyina yo se eti pastor bena me metima ye yi ni ta wale metima wale bi empa bo betima mu hu no se wo ye wo bi yire wo ye obi kunu wo ye nipa kese ye ene ya ye wo sei empa bo pe so whenever it get to prayer. Whenever it get to prayer point, say it do be to send Bible and na se for noa. No one mean when no one your wife say me bobi. The reason is that say oh ba ayana and on the tetua bonny for no to. And the mawu say send a me so brochi and crofoku ya. Say jume ya crofu ye ya. And ye me kosui. Send me so me ye be ye na ya ye me say. And pabo ni timi bo. Show me thy grace. Judges chapter 16 verse number 28. Judges 16 verse 28. Thank you, Lord. Yeni kan mon pai we yebia ni abekan scripture no. Judges chapter 16 verse 28. Pe jasebe bia obia. Declare this loud, declare, say, My Father, show me thy grace.
1: Show me thy grace.
0: Everybody, mami, who are basa?
1: Everybody,
0: who me mobana pay? Nayemi wadom. Somebody, lift up your voice and cry out. Ask the Lord to show you grace. Nayemi wadom. Wadom. Everybody, who me mobana jina yamadom. Biano bampa. Kapa raza jaba. Le bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir